ey evina dilimin Roniya çavimin Min biriya tekülle Kes kuy soru deramın

helbeste jidiliyen cenga azadiye ra şirin birindar. Bazen de kafesa hesini da girti. Bedulu biryara wana mezin behesta evina wan u giridana wan birribertiye u gelekhara.

0: Kızım girim rüji veren ezim malım hırap. Gelek sütüm girim kebap. Giriye bimin sed renk kırap. Ya leyteni kunru tırap. Veren ezim malım hırap. Ya leyteni kunru vakar. Vey nazika min tecid dur. Behiş girim zülfe tuhur. Veren ezim malım hırap. Behiş kerim zülfe tıraş, biski siyah behnat huaş. Ey doktore çapik bimeş, veren ezim malım harap. Bi keyf kerim zülfe tıraş, biski siyah zülfe tkamer. Eşka mühübet amin liser, veren ezim malım harap. Sutum braştım bi hesap, li pirsi bu girme kebap. Girye bimin sed reng azap. Veyran ezim malım harap. Sübhanji şahı bitini, Halegri hala gerdeni. Ez dingirim berdam dini, veyran ezim malım harap. Eşka mecaz peyda buye, İrolimin dijvar buye, Hivit kim hakikiye, veyran ezim malım harap.
1: Bəli. Son sözlərinizi buyurun. Bəli. Son

Ah böyle çipkemdi desteydi yeş mene hum xari gaddare yeş böyle çipkemdi.

helbeste jidiliyen cenga azadiye ra şirin birindar. Bazen de kafesa hesini da girti. Bedulu biryara wana mezin behesta evine wan u giridana wan birri bertiye u gelekhara.

0: Rouge, rouge, rouge. Mon dame.
1: Konuşalım.
2: Babalar önce müjdemi isterim.
1: Robo! All in oldu!
2: Ne?
1: All in oldu!

Evi, evina dilê min, roniya çavê min. Min biriya te gülê, kes kuy sur dera min.

Gelik hudar, gelik azadi khuaz. Da helbestu da khaftini mede, yek kise ilmi, kise zanayi, yek kise nühteyn din. Zor beviste, gigaba gelime ev guhdar kirin, jihab vipirsin, lewd naba zmani mekevi, be axaftin, zor başi.